0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaksı ötüşmeseñizler. Bärimiz özimiz goy, sol septe kızılmay, uyalmay, dawsañı çıkarıp oturamız. Kelsin goy ağayan! Endişe körek.
3: Astana!
2: Men onça bärimizi biremiz, kulandı.